ben şimdi dinamitimi sosyal çöpler sistemi olduğunu düşünmez yer karakol olarak şimdi sevişiyorum Moritanya. Bu yine 15'li geziyin. Radyo aktörü 1.